dert etme kendini. İnim inim inleme. Sus, bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni. Üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni. Ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni. Çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni. Aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni. Gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni. Sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine. Damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, gözünde uyuyamazken de.

yatan odalarda, bin bir dualarda sevdim seni. Sen şartlı sevdalara, maddelere dökerken de, gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarımlarımı karalara salarken de, biliyorsun yok demiştin umut, olmaz dilekleri tüket.

bir gün bu mahzun sevdadan geriye, kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız. Neylersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına, titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Neylersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı. Ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Neylersin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan bir yoldu yürüdüğümüz.

Bir gün bu öykünün sonuna gelince, ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Ne ilersin? Ah bebeğim ah, kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında, ayrılık ölümden üste yazılınca, gideni durdurmaya yetişmez sesin. Bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Ne ilersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı. Ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Ne ilersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan, sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı, bize hep yağmur. Unutmasan bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.

Sen bu hallere düşecek insan mıydın? Hadi toparla. Toparla kendini artık. Hadi. Hadi gül biraz.

Of ulan. Of. Yokluğunda prangalar eskittim. Paramparça oldum, darmadağın. Ağlayamıyorum, gözlerimde yaş kalmadı. Seni düşünüyorum, bazen biz oluyorum, bazen ölüyorum. Of ulan, of ulan of. Konuştuğumuzda hep bahsediyordun ya seni seviyorum diye. Nereden bilebilirdim ki? Nereden bilebilirdim ki senin böyle olduğunu? Şimdi yoksun, yapayalnızım, tek başımayım. İçim paramparça. Artık köşe başlarında ellerimi nefesimle ısıtıyorum. Yalnızım, tükenmişim, bitmişim. Of ulan of. Of ulan of.

0: Yalnızca seninim, senin sevgilinim. Ben...
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
9: Doğru seçim Doğru Can.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.
11: Hey.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Unutmayın beni, unutmadıklarım. Beni siz delirttiniz, aklımın çengeline taktıklarım. Gözlerime uyku bağışlamıyor geceler. Ben böyle kaderi alnından vururum. Namluya sürülmüş mermi gibi son durumum. Mutluluğu kaybettim hileli bir seçimde. Fırtınalara fırıldak olmuş içimde. Bir çorba parası kalmış cebimde. Beni siz çıldırttınız faydasızlar. Tayfası telef olmuş gemi gibi son durumum. Huzura hasret ömrüm ermedi rahata. Tükendim derdimi içime ata ata. Küflü ekmek doğrarım böyle hayata. İsyanın sınırında çapraz tutuştayım. Her gece 3-5'e yazılan nöbetçi gibi son durumum. Denizde arabayım, karada kayık. İçmedim mi sarhoşum, içtim mi ayık. Mutluluğuma haciz koymuş acılar. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Sağım, solum, uçurum, lakin geri fitesim yok. Yokuşta kalmış araba gibi son durumum.

Eskiden yanımda olanlar şimdi eksikler. Cüzdanımı cebimi boşalttı yediğim kesikler. Veresiye satan esnaf gibi son durumum. Kanımı kuruttunuz şakşakçı sivrisinekler. Beni siz delirttiniz nankörler. Yoksul mahallenin delikanlıları gibi son durumum. Dost bildiklerim yok oldular insanlık cümlesinde. Yar dediğim hainliği gizlemiş aşk kelimesinde. Gelini kaçmış damat gibi son durumum. Yargısız infaz edenler, beni siz delirttiniz. Muhabbet yemiş mahkum gibi son durumum. İmla hatalarıyla dolu ömür senaryom. Tek kişilik yazılmış hayat oyunum. Atıp tutanlar, doğruyu yutanlar, sizi aldatmasın son durumum. Ben toprağın göğsüne ekilmiş tohumum. Yeniden açılacak yollarım, yeniden yeşerecek dallarım. Ben her son durumda bir ilk olurum ve tekrar yolumu bulurum. Beni siz delirttiniz, sizi aldatmasın son durumum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: Demende mobilya. Moda sadece giyilen elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi eğer. Ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Bir köpeğe dokunmanı, sevgiyle bakmanı, özgürlüğün kızıl saçlarını, gülen gözlerini ve bir köpeğin mahzun bakışlarında, ürkek duruşunda, yüzünde açan kızıl gülleri sevdim. Çünkü sen Atlantis'tin, sebebimdin. Çünkü sen 20 bin yıl önceden kaderimdin, sevgimdin, duygularımdın, çayır çimenimdin. Bir çift kuşumdun, serçemdin. Çünkü sen gören gözlerin, çiğdem çiçeğim, kırık kanadım, seven gülüşlerimdin. Ve sen Arrum musun diyen çekik gözlüm, kadınımdın, kadınım. Okyanusa düşmüş yüreğim boğulmazdı. Tuzlu sulara parmaklarına dokunsaydın eğer. Bir salıncakta sallanmadan hayata, binemeden bir kere atlı karıncaya ve kayamadan kaydıraktan aşağı. Sonra gülemeden bir palyaçonun yüzünde, el ele tutuşup yürüyemeden senle hayata. Dokunmadan bir güle, bir de ellerine, bir de gözlerine bakamadan ölürse. Nazlı kuğum, ürkeğim, ceylanım, yalnızım, yabanlı türküm, inadım, öfkelim, isyankarım. Hadi tut ellerimden, ufka beraber bakalım. Beraber özleyip, beraber sevip, beraber yaşayalım. Kahrın bizden uzak olduğu iklimlerde, hadi tut ellerimden, üzülme, hadi dert etme, tüken. Kalbi yaralı, kaşı karalı ceylan, bu alim çoktan terk ederdi. Bütün sokakları, caddeleri, şehirleri, ülkeleri yakmak, seni unutturabilseydi eğer, ben de yazılı ceylan. Ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Zıp zıp zıplayan, sonra dudak büken, göz süzen ama hiç küsmeyen kalbini sevdim. Çünkü sen su kadar berrak, sel kadar öfkeli ve ormanlar kadar kalabalık ve bir o kadar yalnız, kızıl bir yangındın kalbinde. Gitme ey yaralı ceylan. Üzülme kızıl perim, umudunu yitirme. Dalıp dalıp gitme uzaklara. Unutma ki hep yanındayım. Hani her solunu aldığın anda ve her göz kapağını açıp kapattığında, yani kalbinde yaralı ceylan, yanı başında, dizlerinin dibinde, sağlıkta, hastalıkta, sevinçte, kederde, yani her anında yanındayım. Yine unutma kızılım. Yeter ki seslen, çığlığın olur gelirim. Yeter ki sen he de, yakar yıkar ölümlere bu canı atar gelirim. Biliyorsun sen benim son kadınım, sen benim aşkım, sen benim canım, sen benim her şeyimsin. Seni sevmek mi? Delisin, ölürüm. Sakın çıkartma aklımdan, ölürüm. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
8: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Ben onu sevmeseydim eğer, ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik vaza setleri 19.900 liradan, tek kişilik vaza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni. Vur.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
9: Doğru seçim Doğrucan.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
11: İmbat FM'de yayınlanması

0: Yapmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

aleminin iyisinden, damarın merkezinden, ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Bugün böyle teşekkür ederek başlamak istedim. Ben gelmeden orada olduğunuz için teşekkür ederim. O güzel duygularınızla her sabah beni karşıladığınız için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok seviliyorsunuz. Şöyle bir yaklaşın. O güzel yüreklerinize sımsıkı sarılmak istiyorum. Oh mis. Saatlerimiz 09.17. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim, kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?

0: sol şeritte masalla damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Başladı. Masal yayında.
1: Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen.

Evet efendim. Krallar geçidiyle damardan kalbe yolculuğumuzu başlattık. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarımız için hemen hatırlatmamızı yapalım. Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün hareketli şarkılar istenmiş. Ben de İmparator'dan hemen hareketli bir şarkı seçtim. Hayatın zorluklarına inat, çirkinliklerine inat, azıcık enerjik başlayalım. Varsa eğer üzerimizdeki uyku mahmurluğunu da atalım diyeceğim ama erkenden işe başlayan imbat canlarım diyecek ki ne diyorsun sen Masal? Gün yarılandı ama bana yeni başladı biliyorsunuz. O yüzden bir hareketli şarkı daha gelsin, sonrasında yorumlarımıza ve sizlerin istemiş olduğu şarkılara yer verelim, olur mu? O zaman son ses diyelim. Ve bu şarkıyı birlikte keyifle dinleyelim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Demente
3: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, saatlerimiz 09.47. Damardan kalbe yolculuk başladı. Bakalım bugün şarkılar bizleri nerelere götürecek? Yaşadıklarımız mı, yaşayamadıklarımız mı aklımıza düşecek? Bugün günlerden Ömer Danış günü. Sevgili Erkan, çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahane şarkılar seçmişsin. Hemen şarkıları çalma listeme aldım ve 4 numarayı da kendim için ayırdım, rezerve ettim efendim. Ama paylaşmak isteyen varsa tabii ki paylaşabilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar bugün sana, o güzel yüreğine gelecek. Güzele bakmak gözün edebindendir. Güzel sevmek yüreğin zerafetindendir. Yeni gün yeni umutları, güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize. Oh mis. Masal, bugün bizler için Sinan Özen'den güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız İmbat Canlar için, İmbat FM ailesi için ve şu anda sana kulak verip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere gelsin. Güzel seven herkese gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal. Sakal Faruk abimize çok geçmiş olsun dileklerimizi iletip en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz diye seslendin. Yetkin hoş geldin. Öncelikle çok güzel bir giriş yaptın. Güzele bakmak gözün edebindendir. Güzel sevmek yüreğin zerafetindendir. Arif, naif, vicdanlı insanlarla karşılaşırız diye umut ediyorum ben de. Sakal Faruk'a da çok çok geçmiş olsun. Her şeyin güzel olacağına inanalım. Rabbim şifa versin inşallah. Gönlü sevgi dolu dostlara, dostluğu dost gibi bilenlere, güzelliği sevgiyle yoğuranlara, gönül dolusu günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hoş geldin, sefalar getirdin, iyi ki geldin, çok özlendin yine Masal ablam benim. Nasılsın, iyisindir diye umut ediyorum. Ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Tüm İmbat canlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Güllü'den güzel bir şarkı istiyorum, Masal ablam benim. İyi olmak seni kurtlardan korumaz. Kimse senin ne kadar temiz kalpli olduğunu umursamaz. Bu orman ahlakı alkışlamaz. Gücü alkışlar, dünya niyetini değil ne işe yaradığını tartar. Stratejik olarak faydalıysan korunursun, değilsen harcanan ilk kişi sen olursun. Gerçek hayatta kalbinle değil, kaldıraç gücünle, çözdüğün problemle, masaya koyduğun değerle yargılanırsın. Ya bir varlıksın ya da bir yük, ortası yok. Bu yüzden beğenilmek için yalvarmayı, sevilmek için küçülmeyi bırak. Onay dilenme, oyun kur. Göz ardı edilemeyecek kadar değerli, vazgeçilemeyecek kadar etkili. O zaman kurtlar bile seni kollamaya başlar. Bu dünyada iyiler hatırlanmaz, vazgeçilmez olanlar ayakta kalır. Öyle işte diye seslendin. Video çok güzel olmamış, eline, emeğine, yüreğine sağlık paylaştım bile ablam benim diye seslenen sevgili Sedat. Çok teşekkür ediyorum, senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. Güzel duyguların, düşüncelerin için de teşekkür ediyoruz. Aynen öyle, hayatın gerçeklerini anlatmışsın. Benim kalbim çok temiz. Kim görüyor bunu? Görebiliyor musunuz? İnsanoğlu gördüklerine, görmek istediklerine daha çok değer veriyor ne yazık ki. Kimse sizi gerçekten tanımaya çalışmıyor. İşlerine yaradığınız kadarsınız ki bu cümle bana çok acı gelir. Ama gerçektir.
Günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım, hoş geldin, sefa getirdin, nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim. Bugün senden Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı rica etsem çalar mısın? Öncelikle sana, tüm Ferdi Tayfur hayranlarına gelsin şimdiden teşekkürler ablam benim. Sevgili Hurşit, Afyon Karahisar, o güzel şarkıyı dinledik, hayallere de daldık. Ay, açılsın sol şerit. Bu şarkı bana bana da gelsin.

Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Masal. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, Bayram. Bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, İmbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam, damara devam Masal. Herkeste bir maske takma hevesi var. Kimsenin kendi olmaya cesareti kalmamış. Ya değil mi? Çünkü kendileri olsalar kimse kabul etmeyecek onları. O yüzden herkes oynuyor. Ya sonunda Oscar var sanki. Oynayın bakalım. Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Hayırlı günler tüm İmbatcan dostlarına, hayırlı günler diliyorum. Başta Sakal Faruk kardeşime çok geçmiş olsun diyorum. Bunda da vardır bir hayır diyeceksin kardeşim. Bugün bütün şarkılar sana gelsin. Moralini bozma, Allah var, gam yok. Masal kardeşim, Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı gönder. Sakal Faruk kardeşime gelsin diye seslenen Can abim. Bekir Kaymaz abim. Hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Sakal Faruk'a bizlerden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Şerdeki hayrı görmek gerekiyor belki de. Hakkında hayırlısı olsun. Rabbim seni sevdiklerine bağışlasın. Sıkma o güzel canını, olur mu Sakal Faruk? Günaydın. Hoş geldin, iyi yayınlar. İyi günler Masal ablam, Sakal Faruk abime. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Allah'a emanet olun ablam diye seslenen Amasyalı Murat. Çok teşekkür ediyoruz Murat, hoş geldin. Geldi geldi. İki gözümün çiçeği, kalbimizin, yüreğimizin prensesi, papatyası, imbatın gülü, sultanı. Mutlu huzurlu sabahlar dilerim. Can Masal hoş geldin. Soldan soldan geldin. Sol şerit açık, kemerler takılı. İmbat canlara selam olsun. Senden bir ricam var. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı çalar mısın? Teşekkür ederim. Ben bu dünyaya bir parça meyletmişken o da sana rastlayışımdandır. Keşke benim gözlerimden kendini görebilseydin. Belki neden bu kadar çok sigara yaktığımı anlardın demiş her defasında sigara yerine ciğerini yakan adam. Rıdvan Akçakaya hoş geldin, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ah, o adam neler neler söylüyor değil mi? Şahanesin. Günaydın Masal ablacığım, hoş geldin. Keyifli yayınlar dilerim diye seslenen Özgür Kızılebek. Özgür'üm sen de hoş geldin. Manisa'ya da selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar Can Masal kardeşim. Aksiliksiz, stressiz, neşeli, keyifli yayınlar dilerim. Salıyı sallamaya hazırız. Başlasın damardan kalbe yolculuk. Tüm İmbatcanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelir mi diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Bizlerden de sana, o güzel yüreğine, tüm gurbet canlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Sabahın sessizliğinde gelen bir mesaj bazen günün tüm havasını değiştirir. Henüz gözler tam açılmamışken telefon ışığında beliren birkaç kelime düşünürmüşüm hissini sessizce verir. İnsan bir günün nasıl başladığına şaşırır ama aslında en çok sabahın ilk cümlesi ruha işleyen etkiyi bırakır. Bu yüzden birilerine günaydın demek sadece nezaket göstermek değildir. O kişilerin gününe küçük bir sıcaklık katmaktır. Bayındır'dan koskocaman günaydınlar canlar, Can Masal diye seslenen sevgili Uğur, Uğur Bala. Çok teşekkür ediyoruz, şahanesin. Eğer bir günaydınla gün güzelleşecekse benim imbat canlarıma kocaman günaydınlar.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalamaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
8: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

Şahane bir konseri sonlandırdık. Sevgili Erkan, çok teşekkür ediyoruz. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Hoş geldin, sefalar getirdin şifacı meleğim. Hayırlı sabahlar, nasılsın bakalım? Beni sorma, her zamanki gibi. Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı gelir mi? Bugün günlerden Ömer Danış. Elimden geldiğince bir liste hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Tüm imatçanlara selamlar olsun. Keyifli dinlemeler. Maşallah bize diye seslenen sevgili Erkan. Şahane bir listeydi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Müslüm Baba şarkısını da listeye aldık elbette. Alkışlar sana, o güzel yüreğine geldi. Şimdi sayfaya bakacağım. Alkış gönderenlere bakacağım. Göndermeyenleri kara kaplı defterime yazacağım. Emeğe saygı diyoruz, değil mi? Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine iki şarkı istiyorum. Birincisi Ali Kınık, ikincisi Sinan Zorbey. Bu şarkılar sana, bana ve tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah diye seslenen sevgili Mesut, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol, iyiyim. Sizler de çok çok iyiyim. Hay maşallah bize, senin de iyi olduğuna sevindim. Günaydın Can kardeşim. Bugünümüz dünden daha güzel olsun. Sağlık, mutluluk sizlerle olsun. Günaydın İmbat Canlar. Tüm şarkılar İmbat Canlara, İmbat Can dostlarına gelsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Masalım, Can kardeşim, yüzün hep gülsün. Yüreğin hiç üzülmesin. Can dostlarım, aramızdaki sevgi ve muhabbet hiç eksilmesin. Birlikte güzel günlere, güzel sohbetlere. Gönlümüz hep sevgiyle, dostlukla ve güzel duygularla dolsun. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımızda böyle güzel insanlar, böyle güzel dostluklar var. Her yeni gün size sağlık, huzur, mutluluk ve gönlünüzden geçen en güzel dilekleri getirsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşe'nim, canımsın. Çok teşekkür ediyoruz, hoş geldin. Senin de yüzün hep gülsün inşallah. Rabbim hepimizi güldürsün. Herkes yüreğinin ekmeğini yer. O yüzden ne yapıyoruz? Yüreğimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Dış güzelliği gelip geçici. Saçımızı aklar düşünce, yüzümüz kırışınca. Gerçi seven yine güzel görür ya, o halimizde de. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Devran Çağlar'dan diyor, güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. Antalya'ya, sana, o güzel yüreğine de selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar. Söyleyemedik, tatlı yayınlar. Günaydın İmbat Canlar, hayırlı ve sağlıklı günler. Tatile organize, Krone'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız, güzel bir şarkı, bu şarkı. Sakal Faruk abiye gelsin, Allah sağlık versin, geçmiş olsun dileklerimle diye seslenen Beydağlı, hoş geldin. Bugün çokça Ferdi Baba şarkısı istendi. Bakalım program sonuna kadar yetiştirebildiklerimizi alalım listeye. Az sonra da bir Ferdi Baba şarkısı çalacağım Beydağlı. Keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın, günaydın, mutlu sabahlar, şükür kavuşturana, şükür bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Yüreğin var olsun, yine süper bir video. Gönder yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları, sana sana, diğer yürek okşayan şarkılarda Danimarka'dan Ayşen, Sevgi, Almanya'dan Yetkin, Nefes. İki yakışıklı, Ateş ve Toprak, Finlandiya'dan Mustafa Yaşar, Gülşen, Emine, Sakal Faruk, Hüseyin, Sedat, Ender, Rıdvan, Özgür, Hurşit, Bekir, Zeynel Abidin ve şu an sana kulak veren tüm güzel yürekli imbat canlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim, imbat canlar, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim, hoş geldin. Günaydınlar kardeşim, bugün bir şarkı istiyorum Kibariye'den. Öznur Akın'a gelsin diye seslenen İzmirli, hoş geldin, günümüz aydın olsun.
Günaydın ablacığım. Tütün tarlası sensiz çekilmiyor. Sabah 6'dan beri yollarını gözlüyoruz. Senle radyo dinlemek bir başka keyifli. Cansın ablam. Güzel bir şarkı çalar mısın? Çok memnun olurum. Seni beklemek çok güzel. Masal ablam diye seslenen Ebru'm, canımsın. Bağlarda, bahçelerde, tarlalarda, seralarda sesimizin, nefesimizin ulaştığı imbahçanlarımıza da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Sizlerin de orada olduğunu bilmek benim için şahane. İyi ki varsınız. Günaydın, hayırlı sabahlar Masal Hanım diye seslenen Ahmet Taşyağan. Teşekkür ediyorum Ahmet, hoş geldin. Günaydın Masal'ım, Osman'ım, günaydın annem, iyiyiz, merak etme beni, evdeyim bir tanem. Seni çok öptüm Biricik'im, sıradaki şarkı Biricik Osman'ıma gelsin Masal'ım diye seslenen Gülay ablam, hoş geldin. Osman'a da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Günaydın, hoş geldin, tüm şarkılar sana, bana, herkese, anneme ve kardeşime gelsin, hoş geldin diye seslenen Mevsim'im, canımsın, kardeşine, değerli annene, benden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Günaydın ablaların en güzeli, en özeli, senden bir şarkı istiyorum, canım oğlum Yunus Emre'me gelsin, bir de sana gelsin diye seslenen Selver Atay. Çok teşekkür ediyorum bütün güzel şarkılar, değerli evladına, sana. Bana da gelsin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

İmbat FM ailesine, tüm İmbatçanlara selamun aleyküm. Video güzel olmuş diye seslenen Ahmet Taşyan. Teşekkür ediyorum. Keyifli seyirlerin, keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın ömrüm Onur Şap. Sana da günaydın Masal ablam. Huzur veren yere git deseler, ilk gideceğim yer senin kolların. Seni o kadar göresim var ki, o kadar çok özledim ki. Seni, sesini, gülüşünü, bakışını çok özledim. Ne kadar özlediğimi yazmaya kelimeler yetmez. Bazen fotoğraflarına bakıp bakıp uzaklara dalıyorum. Kısacası ben olamıyorum. Seni çok özledim Onur Şap. Abla senden isteğim Ebru Gündeş'ten güzel bir şarkı çalar mısın? Feri Hanım hoş geldin canımsın. Onur Şap'a, değerli eşine benden de sonsuz sevgiler saygılar olsun. Günaydın can abilerim, can kardeşlerim. Bugünkü tüm şarkılar sizlere armağan olsun. Başta can abilerim Muhsin abi, Mustafa abi, Bekir Kaymaz abi, can kardeşlerim kankam Ender, Yetkin, Hüseyin, Sedat, Kadir Kaplan, Hurşit, Zeynel Abidin, Bayram, Mümin Başkan ve tanker şoförümüz Vedat, Faruk, Rıdvan olmak üzere tüm imbahçanlara... Tüm şarkılar armağan olsun. Bugün dünden daha güzel olsun inşallah. Hayırlı işler, sağlık, mutluluk, huzur diliyorum diye seslenen Ayşe'nin. Adını saydığımız tüm imbahçanlarımıza benden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Alaaddin hoş geldin. Emojilerin adamı. Keyifli dinlemelerin olsun. Selamun aleyküm. Günaydın. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar Masal Hanım. Evet, maalesef diyor. Ayak için... Kesim kararı alındı diye seslenen Sakal Faruk. Doktorlarımız en doğru olan kararı vermiştir senin için. Dışarıda gördüğümüz şeyler bazen bizim hayrımıza olabilir. Rabbim şifa versin inşallah. O güzel yüreğini, o güzel canını sıkma. Çok seviliyorsun. Burada seni sevenler var ve senin için dua edenler var. Bunu sakın unutma. Allah'ım seni sevdiklerine bağışlasın. Hakkında hayırlısı olsun.

Kendimi anlatacak olsam tam olarak şöyleyim. Ben dünyada görebileceğiniz en deli dolu, en iyi niyetli, en samimi insanlardan biriyim. Ama aynı zamanda dünyanın en soğuk, en mesafeli ve en neşeli sayılacak tarafına da sahibim. Sevdiğimde fazlasıyla severim. Değer verdiğimde fazlasını veririm. Ama saygısızlık gördüğüm an içimdeki o sakin gider. Hangi halimi görüyorsanız onu siz çıkardınız benden. Çünkü ben kimseye göre değişmem. Herkes bana nasıl gelirse öyle karşılık bulur. Sol şeridi ben açtım canım diye seslenen mevsimim. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Her zaman söylüyorum ya, hayat dualite diye. İkilemlerle dolu. İyiliğin yanında kötülük, güzelliğin yanında çirkinlik, doğrunun yanında yanlış. Bu şekilde ilerleyen bir hayat. Ve hepimizin karanlık bir tarafı da vardır. Hiçbirimiz melek değiliz en nihayet. Etten kemikten canlılarız. Tam da senin söylediğin gibi, içimizdeki meleği görmek isteyenler bizi aniden şeytana da dönüştürebilir, değil mi? Etme bulma dünyası diyoruz. Hep bana olmuyor işte. Size olan tavırlarımız sizden kaynaklanıyor. Bunu anlayın artık. Güzel sesini duymak çok güzel geliyor kardeşim. Faruk abiye çok geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin. Dualarımız Faruk kardeşimizle. Bugün tüm şarkılar eğer dinliyorsa benden ona gelsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslendin. Ayşe'nin tüm şarkılar şifa niyetine. Faruk abimize de gelsin elbette. Gül bana da gelsin diyor. Ömer Danış gidiyorum da vardır inşallah. Yoksa hepsine talibim. Sana da gelsin şarkılar. Biz dinliyoruz annemle seni. Ben bugün diyor geç kaldım. Mevsimim olsun, geç olsun, güç olmasın. Dün erkenden bir önceki videonun altına yorumlar yapmıştın ama bugün belki de beni protesto ettin ha? Ne dersin?

Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam, hayırlı yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Sibel Can'dan diyor güzel bir şarkı. Gönder gelsin. Karamürsel'de sesler sonda. Başlasın başlasın. Geldi geldi. Masal ablamız gelmiş. Hoş gelmiş. Bugün yakacağız mı Karamürsel'i Masal abla? Ne diyorsun? Mümin Başkan hoş geldin. Ortalık zaten çok sıcakken yakalım mı? Ha? Ortak karar verelim. Tek başıma o sorumluluğu alamam ben. Ben kendi adıma kan bağışı yaptım Kızılay'a. Masal tavsiye ediyorum. Bugünden yarına en büyük iyilik kan bağışıdır. Sen de kan bağışla. Üç kalp sayende atsın diye seslendin. Zeynel Ebedin Bayram. Sakal Faruk abime de çok geçmiş olsun. Allah'ım acil şifalar versin. Dualarımız tüm hastalara diye seslendin. Aynen öyle. Kan vermek hayat kurtarır ama ne yazık ki insanoğlu bu konuda da bencil. Başımıza gelmediği sürece çok da duyarlı davranamıyoruz ne yazık ki. Çünkü buradan birçok kere kan anonsu da geçiyoruz. Hani çok büyük kitlelere hitap ettiğimiz için belki diyoruz, belki birilerinin hayatına dokunur. Ama ne yazık ki çoğu zaman öyle olmuyor. Ben bunu en yakın arkadaşımın, ya en yakın arkadaşım demeyeyim, çok sevdiğim bir arkadaşımın annesine kan ihtiyacı varken yaşadım. Buradan anonslar geçtik. Tekrar tekrar diyorduk ama sonuç ne yazık ki hüsrandı. Zaten annemizi de sonsuzluğa uğurladık.

kolay gitmek var mı? Bir insanın umurunu böyle kolay silmek var mı? Hak etmedim, hak etmedim ayrılığın karşılığı. Kıyarım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demende Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demende Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

İnsanlar mutlu olduklarında mevsimin kış mı yaz mı olduğunu fark etmezler. Aslında mevsimin ne önemi var? Soğuk bakan bir çift göz ya da kırıcı bir çift söz dondurmaya yeter insanın içini. Gönüllere lazım olan bir tatlı söz. İşte o söz ki gönül kışının güneşidir. Gönlünüz hep bahar olsun. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Güne seninle başlamak güzel. Şarkılar da çok fena. Kocaman kocaman günaydın. Sana kulak verip dinleyen herkese tüm şarkılar armağan olsun diye seslenen mevsimim. Günaydın, günaydın güzel kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Seni seviyorum be ya. Güzellik diye seslenen Gülşen'im. Ben de seni çok seviyorum. Tüm can dostlarına, kardeşlerime, abilerime, imbat canlara, can kardeşim Efes'e, Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelsin. Çalarsan sevinirim diye seslendin ama bugün yeterince Ferdi Baba çaldık sanki. Ha Gülşen. Sen de seviliyorsun. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bu hayat yordu beni ablam diye seslenen Ebru'm. Canımsın. Hepimiz yorgunuz aslında. Biraz bıkkın. Şöyle bir soluklanmak istiyoruz. Şarkılar yüreklere şifa olsun diyoruz. Eğer dinlenmek istersen gel. Burada bir ablan var. Ve başını yaslayabileceğin bir omuz var Ebru'm. Çok güzel bir gün oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler. Alacağım şarkısı diyor. Açılsın sol şerit. Kalbimden geçen şarkılar hepsi şahane. Güzel bir konserdi değil mi mevsim? Masal başta şarkımız için çok sağ olasın, gönlün var olsun. Yine 10 numara listeyle harika bir konser için Erkan kardeşimizin eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden güzel yüreğine gelsin diye seslenen sevgili Yetkin. Keyifli dinlemelerin olsun. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim. Aslında bu şarkı sana armağan edecektim de işte. Sakal Faruk abime de çok geçmiş olsun diye seslenmişsin. Sedat Sarı, ben anladım zaten şarkının içinde adım geçince. Diyorum ya, siz armağan etseniz de etmeseniz de ben direkt üzerime alınıyorum. Çok teşekkür ediyorum, aldım ta canıma canıma. Sen şarkı armağan et, gönder gelsin. Alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık, süper bir konser oldu. Yüreğin var olsun inşallah kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Hoş geldin Masal Hanım, Aydın dinlemede, gönder gelsin diyor Ferdi Baba şarkılarını. Hüseyin, çalacağımız tüm Ferdi Baba şarkıları ve çaldığımız tüm Ferdi Baba şarkıları sana da armağan oldu elbette. Günaydın, mutlu sabahlar Masalcan, Efeler Diyarı Aydın'dan selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Cansever'den bir şarkı gelir mi? Bana, size, ameliyatı iyi geçen oğluma, minik kızım Kevser'e, tüm imbat canlara gelsin diye seslenen Mustafa, hoş geldin. Evladına da acil şifalar dileyelim. Ameliyatın iyi geçmesine de çok çok sevindik. Bundan sonra toparlanma süresi bir an önce toparlansın, iyileşsin inşallah evladımız. Kızına da Kevser'e de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Cansever'den bir şarkı hemen alalım listeye. Erkan kardeşim, konser şarkıları süper olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. 10 numara 5 yıldız. 4. şarkıyı ben aldım diye seslendin. 4 numarayı birlikte paylaştık o zaman. Finlandiya Mustafa Yaşar. Erkan kardeşim, eline, emeğine sağlık. Tüm alkışlar sana gelsin. Kolay gelsin. Süper bir konser dinledim. Yolda dinledim diyor. İsveç sınırına geldim. Eğer çekmezse kusura bakmayın. Tüm alkışları Erkan kardeşime gönderiyorum. Liste harika. Hepsini aldım, dinledim. Çünkü ben tüm şarkıları severek dinliyorum. Kim konser yaparsa yapsın hepsi harika oluyor. Danimarka'dan sevgiler, saygılar ya da İsveç'ten diye seslenmişsin. Ay şimdi bizlerden de sana. Maşallah maşallah. Her yerdesin. Erkan abinin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Güzel bir konser olmuştur. Dinleyemesem de diye seslenen sevgili Hurşit. Ya işte bazıları dinleyip alkışlamazken, bazıları dinlemese de
alkışlarını eksik etmiyor. Sevgili Hurşit, çok teşekkür ediyoruz. Faruk abime de çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim sağlık sıhhat versin tez zamanda inşallah. İnşallah Hurşit, inşallah. Dualarımız Sakal Faruk'la ve tüm hastalarımızla. Yine alkışlarını gönderen sevgili Ender. Ben şöyle bir Kocaeli Karamürsel'e gidiyorum. Mümin Başkan, kahve var mı kahve?

Masal ablam, dün sağlık sorunlarım nedeniyle burada değildim. Kalbim, ruhum, bedenim, tüm sevgimle, tüm sevdiklerimle buradayım şimdi diyor. Ben sizleri bir başka seviyorum. Tüm imahcanlar duysun, sevmeyi sizden öğrendim. Eğer seviyorsan birini ölçülü sevmek gerekir. Biz de çok sevmiştik. Eski sayfalarda kaldı. Birazdan veda vakti geldi diyeceksin. Dikkat et kendine. Ben bıraktığın yerde bekliyor olacağım. Gözlerimden akan yaşlar feda olsun sizler için. Ömrümün sonuna kadar kalbimdesiniz. Ben herkesin duygusuna ortağım. Beni böyle sevin. Bu arada benim için çok özel olduğunu bilmesini istediğim Ayşen ablama haber salın. Bu deli Kadir seni çok seviyor. Dünyanın neresinde olursan ol diye seslendin Kadir. Danimarka'da, İsveç'te. Oralarda Ayşen. Şu anda da dinliyor. Duymuştur seni. Gönlüne yüreğine sağlık. Çok çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin inşallah. Sevmek güzel duygu. Yüreğimizden sevgi, hayatımızdan sevdiklerimiz eksik olmasın inşallah. Kardeşim vallahi mesajları okuyorsun diyor. Şarkıları çalıyorsun. Güllük gülistanlık. Canım cicim, şarkıları çalınmayanlar. Vay niye böyle yaptın? Niye okumadın benim mesajımı? Şarkımı çalmadın diye sitem ediyor. Ölümlü dünya diyor zaten diyor. Şarkılar çalınıyor, olan şarkılar çalınıyor. 3 saatte diyor. Anca bu kadar. Kendi şahsi düşüncem, gülmek, eğlenmek, dinlenmek, tatlı dilli konuşmak varken niye diyor sitem ediyoruz ki? Seni çok seviyorum, can dostlarımı da seviyorum, tüm güzellikler. Tüm selamlar, saygılar Türkiye'm olsun. İçimden geldi diyor. Kimse üstüne alınmasın, kusura bakmasın. Doğru söze şahit. Doğru söz şahit istemez demişsin. Ayşe'nim canımsın. Aslında kanayan bir yaraya da parmak basmışsın. Aynen öyle. Bu işin de nankör tarafı var. Oldu da mesaj okunmadı, gözden kaçtı ki gözden kaçması çok da mümkün değil aslında. Instagram saklamadığı sürece ben tüm yorumları, tüm mesajları okuyorum çünkü onların çok kıymetli olduğunu biliyorum. Arşivde olmayan şarkıları çalma şansım olmuyor ya da program 3 saat olduğu için şarkıyı yetiştirme vaktim olmuyor. Aynen senin dediğin gibi oluyor. Şarkısı çalınan beni çok seviyor. Şarkısını çalmadıklarımız ne yazık ki sevgiyi biraz da unutuveriyor. Bu işin nankör tarafı bu. Biliyorum bu koltukta olduğum sürece beni çok seversiniz ama ben gittikten sonra geleni de çok seversiniz. Yayıncılık çok güzel, şahane. Bu bir aşk. Ama her meslekte olduğu gibi bu meslekte de nankör bir taraf var. O yüzden kimseye gönül koymuyorum. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Samimiyeti de anlıyorum. Samimiyetsizliği de anlıyorum. Ama gönül koyan kimseye kızmıyorum. Sadece biraz daha böyle üslubumuza dikkat ederek sitem edebiliriz. Tamam, sitem de başımız gözümüz üstüne. Ama bile isteye bazı şeyleri yaptığımı düşünürseniz gerçekten çok üzülürüm. Bu program herkese açık bir program. İsteyen, arzu eden yorumlarını bizlerle paylaşabilir. Paylaşmayanları zaten sözümüz yok. Ama saygı, sevgi çerçevesinde olursa sevinirim. Çünkü benim sizlere saygım sonsuz. Sizlerden de sevmeseniz de saygı beklerim elbette. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanımışım. Şu an hastane bahçesinde ameliyat için gün almaya çalışıyorum diye seslenen Sakal Faruk. İnşallah en doğru zamanda en güzel olacak şekilde işler senin dilediğin, istediğin gibi ilerlesin. Şu anda hastanede bulunan herkese de şifa dileyelim. Günaydın Melek Masal, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir, öyle görünüyorsun. Gülen yüzün solmasın, tüm canlara hayırlı işler, kazasız belasız, bol huzurlu işler inşallah. Selamlar, saygılar, hoşça kal, Allah'a emanet ol, seviliyorsun çokça diye seslendin. Çok teşekkür ediyorum Ethem, sen de çok seviliyorsun. Yüreğine sağlık, kazasız belasız hayırlı işlerin olsun.
cansever şarkısı gelsin bakalım sevgili Mustafa, sana, kızın Kevser'e, seni tanıyan herkese ve bu şarkı bana da gelsin masal diyen tüm imbat canlara. Ha, bir de bana masalınıza.

0: garip bu hala koyan sen benimsin ben.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Seçim Doğrucan.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arz senin kalite. Demente Mobilya.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miraz.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Ergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Şeylerin nihayetinde, yalnızlığın eşiğinde beni

mir affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

ben arka planda hala şarkıyı dinlerken fonun girdiğini kaçırdım tabii. Bu arada az önceki konuşma şahsi değil. Ne olur lütfen üstünüze alınmayın. Diyorum ya, sistemleriniz de sevgiden doğuyor. Bunu böyle düşünüyorum. O yüzden başım gözüm üstüne diyorum. Ama haksız sistemlere benim lafım. O yüzden kimse olayı ya da konuşmamı şahsi algılamasın. Biz kocaman bir aileyiz burada. Her şeyi konuşabiliyoruz değil mi? Ben de Ayşe'nin fitili ateşlemesiyle azıcık içimi döktüm. Canlı yayın en nihayetinde her aklıma geleni cümle olarak sizlere yansıtamasam da zaman zaman benim de kırıldığım, üzüldüğüm, gönül koyduğum durumlar olabiliyor. Şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Sen cansın, canansın. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Faruk kardeşime çok geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin inşallah. Her şeyin hayırlısı olsun. Rabbim beterinden korusun. Ne demişler? Beterin beteri var. 10 numara 5 yıldız konser oldu. Kardeşimin eline emeğine sağlık. Puanım 10 bin, 20 bin, 100 bin, 100 milyon, 100 katrilyon. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. Eyvallah, cansın, seviliyorsun. Adana'dan selamlar diye seslenen sevgili Mesut, çok teşekkür ediyorum. Yüreğin var olsun. Sizler de çok seviliyorsunuz. Duygularımız karşılıklı, ne mutlu bize. Merhaba, iyi yayınlar Masal. Hatası olmasa da kaybeder insan. Bazen çok sevmekten, bazen çok değer vermekten, en çok da iyi niyetinden. Ne diyor Abdülkadir Geylani? Her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir. Kalbimizdeki çiçeği doğru büyütebilme umuduyla. Selamlar herkese. Mümkün olursa Neşet Ertaş'tan diyor, güzel bir türkü gelir mi? Mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol Masal diye seslenen Kadir Pak. Kadir hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Şahane geldin. Aynen öyle. Herkes kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir değil mi? Hani bazen deriz ya, yüzünün kalbinin güzelliği yüzüne yansımış. Bazı insanların da gerçekten yüzüne baktığınız zaman aman fesatlık akıyor ya. Ön yargılı bir insan değilim ama gözlemlerimde de hiçbir zaman yanılmam. İçinizde güzellikler büyütün. İyilikler büyütün. Bu dünya hiçbirimize kalmayacak. Şurada 3 saat keyifli keyifli paylaşımlar yapmak varken kırmak, gönül koymak. Neden ki? Kan bağışı yapalım da ablam, almıyorlar ki diyor benim kanımı. 3 defa gittim. Sevgili Hurşit, çabana hayranım. Eğer kanda bir problem varsa, almıyorlarsa tabii ki o ayrı bir konu ama hani kan vermesi mümkünken vermeyenler var ya, bizim sözümüz, bizim sistemimiz onlara gerçekten bu konuda duyarlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman şey mi yapsak acaba? Hadi İmbahçanlar, toplanıyoruz, hep birlikte kan vermeye gidiyoruz. Hadi İmbahçanlar, toplanıyoruz bugün. Haycanlarımızı beslemeye gidiyoruz. Hadi İmbahçanlar, toplanıyoruz. Bugün sadece sahilde oturup susacağız ve denizi seyredeceğiz gibi etkinlikler mi yapsak ya? Ha, hayat paylaştıkça güzelleşir ya. Biz de paylaşalım. Benim diyor kendimde yok ki diyor. Kansızlık mı çekiyorsun mevsimim? Doktora göründün inşallah. Ha, ilaç kullanıyorsun, özür dilerim. Rabbim sana da şifalar versin. Masalcan kardeşim, bir gurbet şarkısı diyor, sen seç. Danimarka'daki Ayşen, Sevgi, Almanya'daki Yetkin, değerli eşi Nefes, iki yakışıklı oğulları Ateş ve Toprak, Finlandiya Mustafa Yaşar ve tüm hasret çeken güzel yürekli canlara gelsin. Teşekkür ederim. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim diye seslendin. Can abi, Muhsin abim. Tüm gurbet canlarımıza da sonsuz sevgiler, saygılar gönderelim. Yüreklerine dokunan tüm şarkılar onlara armağan olsun elbette. Masal ablam, bugün biraz erken ayrılacağım. Kocaeli Derince'ye gidiyoruz. İş yeri götürüyor. Sağlık taraması var. Hayırlı günler diliyorum güzel program için. Sağ ol, yarın sabah görüşmek dileğiyle inşallah diye seslenen Mümin Başkan. Hadi bakalım, yolunuz açık olsun. Güzel haberler alacağımız bir sağlık taraması olsun.
Bizi kim anlar? Tabii ki sevdalılar anlar. Sevmeyen ne anlasın?

hastasıyım. Beni senden mahrum etme. Gözlerinin hastasıyım.

hayat yaşadım ki. Cenneti de gördüm, cehennemi de. Öyle bir aşk yaşadım ki. Tutkuyu da gördüm, pes etmeyi de. Bazıları seyrederken hayatı en önden, kendime bir sahne buldum, oynadım. Öyle bir rol vermişler ki, okudum, anlamadım. Kendi kendime konuştum. Bazen evimde hem kızdım hem güldüm halime. Sonra dedim ki, söz ver kendine. Denizleri seviyorsan dalgaları da seveceksin. Sevilmek istiyorsan önce sevmeyi bileceksin. Uçmayı istiyorsan düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan yalnızca hayatı seyredersin. Öyle bir hayat yaşadım ki son yolculukları erken tanıdım. Öyle çok değerliymiş ki zaman, hep acele etmem bundan anladım. Rıdvan Akçıkaya, heyecanlandım herhalde, takılı takılı okudum. Niye öyle oldu? Çok teşekkür ediyorum. Kalpler yürekler mahşer gibi, senden ricam yetişirse Özlem Özdil'den bir türkü gelebilir mi? Teşekkür ederim diye seslendin. Sevgili Rıdvan, hay Allah, Linet şarkısıyla kapatacaktık ama yine de bir bakalım, olur mu? Başkanım diyor, her taraf yanıyor zaten, çok fazla telaffuz etme bence diyor. Senden bilirler sonra. Sevgili Hoşit Başkan gitti, duymuyor bunları. Ama doğru söylüyorsun. Sevginin, dostluğun yaşandığı tek adres Tam 90 İmbat FM diye seslenen Çamdibi Sertan Köprülü. Canım, sen ne zaman su gibi akıp geçiyor. Bugün çok güzel bir gün oldu. Ama üzüldük, ama sevindik. Her şey insanoğlu için. Allah'ım daha beterinden korusun. Az kaldı diyor. Gideceksin. Seni kendine, önce Allah'a, sonra seni kendine emanet ediyorum. Ölmez ömrümüz olursa yarın görüşmek üzere kuzucum diye seslenen Mevsimim, canımsın. Aynen öyle, inişli çıkışlı bir program. Ama diyorum ya, bu programda her an her şey olabilir. Ağlayabiliriz, gülebiliriz. Çünkü biz kocaman bir aileyiz. Üzüntüleri de paylaşabiliyoruz. Tıpkı mutlulukları paylaşabildiğimiz gibi. Rabbim uzun uzun ömürler versin inşallah Mevsimim. Yarın bekliyorum bak. Kardeşim, senden can kardeşlerim ve ablalarıma şarkı istiyorum. Başta ikizim Gülşen, can ablam, sevgim, kardeşim Sevgi, sen, kardeşim Nefes, Kezban'ım, Eminem, Ayfer, Ayfer Kızılöbek, tüm şarkılar onlara gelsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Baş tacısın, cansın, canansın, seni çok seviyorum. Danimarka dinlemede diyor, İsveç sınırında. Ayşe'nim canımsın, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler güzel kalpli ablam diye seslenmişsin. Ebru'm canımsın, ben samimi söyledim, öyle laf olsun diye söylemedim. Geliyorum ablam, omzuna birazcık yaslanacağım de. Hemen konum atayım. Arabada diyor yer kalmadı diyor. Şimdi dinleyebiliyorum. Oy, yoğunsun. Can abim, Bekir Kaymaz abim, kolaylıklar diliyorum. Fotoğrafta göndermişsin gerçekten. Yan koltuk bana ait ya. Ha, kaptan şoförlerim. Bu yolculukta hemen yanınızdayım ben. Ama Bekir abim orayı eşyalarla doldurmuş. Kolaylıklar diliyorum. Erkan kardeşim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Süper bir konserdi. Alkışlar sana gelsin. Sakal Faruk kardeşim, çok geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin. Dualarımız seninle diye seslenen Gülşen'im, canımsın. Bizden de diyor, Vikingler diyarı, Danimarka, İsveç'e selam olsun Ayşen ablam diye seslendin sevgili Hoşit. Kardeşim, eğer mümkünse diyor, senden Cansever'den diyor güzel bir şarkı istiyorum. Danimarka'dan sevgiler saygılar diye seslendin ama artık son şarkımızı paylaşacağız ve müsaade isteyeceğiz. İn adına imbat, in adına damar, in adına can masal, ortalık alev alev diye seslenen sevgili Rıdvan. Ender kardeşim, Erkan kardeşim.
konseri dinleyemedim ama eminim diyor çok güzel olmuştur. Puanım 100 milyon, milyar, katrilyon, alkışlar sana gelsin diye seslenen Can abi. Bekir Karmaz abi bak hemen düzelttim ben gördün mü? Biz kusur aramıyoruz değil mi? Sevdiklerimizin hatasını görünce ortalığa dökmüyoruz, kapatmaya çalışıyoruz. Bir şey söyle, dört büyük kitap hatırına, kelimelerin kıyameti kopmadan ve adımız duyulmadan yanmak, yıkılmak, helal kılınmamaktan, kılınmışken bu aşka, kefareti mümkünken henüz bir şey söyle. Ay Rıdvan ben bugün vallahi nazarlara geldim herhalde, şiirleri böyle tek tek okudum. İmparator şarkısı gibi tek tek bıraktılar beni tek. Kusuruma bakma olur mu? Sakal Faruk abim Allah acil şifalar versin. Şu anda her nerede hastamız varsa Erkan kardeşim eline emeğine yüreğine sağlık. Tüm şarkıları aldım diye seslenen sevgili Ender. Yine süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Seni önce Rabbime sonra seni sana emanet ederim. Kendine cici bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Sizler de Allah'a emanetsiniz canlar diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Yüreğin var olsun inşallah Ayşen kardeşim. Çok çok teşekkür ederim şarkı için diye. Notta düşmüşsün. Kim sitem ediyor diyor. Kim sitem ediyor benden başka? Ben masalı seviyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Dediğim gibi üzerinize alınmayın lütfen. Öyle ortaya konuştuk valla. Ortaya karışık yaptık. Aldık çayımızı kahvemizi, dedik ki dost muhabbetindeyiz, aile muhabbetindeyiz. Şöyle içimizi bir dökelim, bir rahatlayalım, bir oh diyelim.

Can kardeşim, Kadir'im, çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Bazen diyor konuşuyoruz, bazen yazışıyoruz. İyi ki diyor, ablan da seni çok seviyor. İyi ki varsın. Dertlenme, kederlenme. Daha düğünün var diyor Kadir. Güzel günler göreceğiz. Düğününde halay çekeceğiz, bunu unutma. Ferdi Tayfur'dan diyor. Ayşem bak, ben de düğünümde çağırırım seni, gelmezsen. Hadi gel köyümüze geri dönelim, masalın düğününde halay çekelim şeklinde. Kadir kardeşim için masalım diyor, senin için. Seni çok seviyorum can kardeşim, gerçekten vallahi de billahi de diyor, çok seviyorum. Kız kardeşim oldun ve diyor kız kardeş çok kıymetlidir. Selamlar sevgiler diye seslendi, canımsın. Sen de benim ikinci ablam oldun biliyorsun. Gülşen'im de üç. Üç tane ablam var benim. İşim çok bugün Masal Hanım. Çok güzel bir konser oldu. Eline sağlık kardeşim. Sakal Faruk abiye çok geçmiş olsun. Ben doktordan geldim diyor. Kan sonuçları düşük çıktı. Çay kahve yasak dedi ama canımı sıkmadım diyor. Her şeyin başı sağlık. Yarın görüşürüz, Allah'a emanet ol. Vaktin olursa diyor. Adnan Şenses ama vaktimiz kalmadı. Ya beslenmeye dikkat edeceğiz. Sen kilo vermek isterken birazcık yanlış beslendin herhalde. Çokça çay içiyorsun. Benim gibi ben de çokça kahve içiyorum. Bunlar sağlığa zararlı ama işte alışkanlık. Teşekkürler Masalcan. Günün güzel geçsin inşallah diye seslenen sevgili Mustafa. Çok teşekkür ediyorum. Senin de güzel geçsin. Evlatlarını da çok öpüyorum. Mesajımı okuduğun için teşekkür ederim. Ben çok sevdiğimi buradan diyor haykırmak istiyorum. Sevmek, yürek ister, cesaret ister, sabretmek ister. Herkesi çok seviyorum ama bir başka. Ne yapayım diyor, gerçeği söylüyorum. Bu arada çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Faruk abime. Kalbim her zaman onunla diye seslendin sevgili Kadir. Masal diyor, ne çabuk saat 12 oldu, Allah'a emanet ol. Güle güle git, güle güle gel. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Kimseye karışma diye seslenen Can abim. Bekir Kaymaz abim, Hatice ablama selamlar. Ablacığım eline sağlık diye seslenen, hemen şöyle kısa kısa okuyayım çünkü artık veda ediyoruz. Bu arada Hurşit konser sende. Benim diyor psikolojimi kimse bozamaz, kimsenin hakkı yok, müsaade etmem. Doktorum var diyor, masalım var. Can abim, Bekir Kaymaz abim, masalınız var, merak etmeyin. Evet, artık ben müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Çünkü az sonra teaserımız girecek ve sona erdi diyecek. Hurşit konser sende. Hoşça kalın. İmbat'ta kalın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.

0: Modexa Mobilya, Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim senin o hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
1: Doğru seçim Doğru Can.
2: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 60 03 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

0: böyle çıldırtan? Sen değil misin?
1: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

seni sana bıraktım, vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle, anlatır beni sana, anlatır beni sana.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
8: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralı. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce kararmış.

kış geldi ana. Ötürü günler yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yağış.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdi. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaş.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
8: Demende mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
9: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik vaza setleri 19.900 liradan, tek kişilik vaza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente demedi deme.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Sokaklardayım, sokaklardayım, üstüm başım darman duman. Sokaklardayım, sevsem sevilmem, güldüm diyemem, şaşırmışım, kaybolmuşum.

0: Fuarşehrin.tr'de. Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
9: İmbat FM, damardan kalbe.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr.

0: TRT.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
6: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, Doğruca.

0: Tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Acel olsun bana, senden başkası.
1: İmbat FM, tam 90.

0: seni bildim bileli, ne kadar yüzüne güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin
1: İmbat iman. FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler.

0: sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Mobilya alacaksan, evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Seçim Doğrucan.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı.

0: TRT. Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, doğru can.
2: Doğru seçim, doğru can.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, doğru can.
2: Doğru seçim, doğru can.
3: Demende Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demente Mobilya.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
9: İmbat FM, damardan kalbe.

Sensiz içiyorum bu akşam ha. Sensiz içiyorum. İki kadeh koydum masama. Biri senin için, biri benim için. Bir ondan, bir bundan içiyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok, çok seviyorum.

sevgili. Bazen çatık kaşların, bazen içli bakışların, bazen güler gözlerin, bazen zehir sözlerin, bazen

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
9: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Unutma ki evlisin, yuvana dönmelisin, sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadan.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan. Demente Mobilya.
6: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Benim için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
5: Fars senin kalite, Demente Mobilya.
7: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

değil, sen beni anlamıyor musun? Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin.

Hayatımın bu güzel baharında tanımıştım ben seni. Bana o kadar iyi gelmiştin ki anlatamam. Ama şimdi hayaller oldu kısa, ümitler oldu yalan. Yürümez bu böyle artık. Anladım benim bu ömrüm acıyla geçecek. Hayatım böyle yavaş yavaş bitecek. Canın sağ olsun sevdiğim. Vur sevdiğim sen de durma. Her gelen başka bir acı bıraktı zaten. Sen de durma.

sessiz bir gece. Herkes uykuda, bense yalnızlar rıhtımın. Vicdansız bu akşamlar her gün.

bir gece, herkes uykuda, bense yalnızlar rıhtımın. Vicdansız bu akşamlar, her gün canımı almakta. Dipsiz bir gece,

şüphe ediyorum aşkım ve kavuşmaya. Her olası kurşun geliyor beni vurmaya. Kimseden çekinmem ki ben. Korunmaktayım aşkımın kalkanında, aşkımın kalkanında. Ruhumda boranlar bitmek bilmez, isyanlardayım. Olsun be, dertler benim koynumda dursun. Sana söz veriyorum, sana söz veriyorum. Adım, adım namusum olsun.

ki Allah şahittir, bir gün hesabını soracak senden. Sevgili rolündeki yalancı aşık, vallahi üstünde şık durdu bu yalancılık. Nasıl olsa biterdi bu aşk, ama unutulmaz bir hatıra, gençliğimin en güzel anısı olarak kalacaktı. Sen hiçbir şeyin değerini bilemedin. Senin kökün çürük, yaprağın kül, meyven zehirmiş. Ben seni aşkın yerine koymuş ve aldanmışım. Kabahat sende değil, ben insan tanımamışım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana. Seni hayatıma alıp da seni insan yerine koyduğum için yazıklar olsun bana. Bu saatten sonra ben yaparım, sen izlersin.

Zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişte, ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avcunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma usulca açıverdi yanağımda tomurcuk.

yani benim güzel annem. Ala şafağında ülkemin yıldız uçurtmak varken, oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguymuş şu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem, oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedin, gözleri değsin istemedin.

Baba olamayacağım örneğin, toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer.

bilen beni, bayrak tutan çarpışan, her kadın toprağa tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle beni anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıttım koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir ülke getirir.

Ben hep başkaları için yaşadım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum, gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesimi. Aklımdasın, seni seviyorum, aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum,

Seni görmeyince iki gözüm, sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözüm. Havuçlarımdasın, seni seviyorum, havuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri, hem dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum, seni seviyorum. Fikrimdesin, seni seviyorum. Aklımdasın, seni seviyorum.

Gecelerim uzun, gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

0: Bu kahpe dünyadan, bu acımasız yıllardan, bu zalim insanlardan bir gün hesap soracağım. Özellikle ve özellikle gülüm, seninle olan hesabımız öyle kolay kapanmayacak. Bana oynadığın oyunların, bana kurduğun tuzakların, bana söylediğin yalanların hesabını vereceksin. Senin için uykusuz kaldığım gecelerimin, senin için huzursuz olduğum ailemin, senin için boş yere kırdığım kalplerin ve yine senin için uğrunda boş yere harcadığım gençliğimin hesabını vereceksin. Sakın ha sakın kurtulacağını sanma. Bu dünyada kurtulsan bile bir de öbür dünya var.
1: İmmat FM, damardan kalbe. Unutma.

Hani söz vermiştin ya canım, gitmeyecektin. Şimdi ise arkana bakmadan çıkıp gidiyorsun. Gitme. Sen gidersen yok olur benliğim, çürür bedenim gülüm, gitme. Sen gidersen kimse beni anlamaz, anlatsam derdimi dinleyen olmaz gülüm, gitme. Beni çaresizce, beni bir başıma buralarda bırakıp da gitme gülüm.

sensiz aşkların kurbanı. Yaşadım ömrümce hep acımı hasret. Derdimle dertlenen dert babasıyım. Yaşadım ömrümce hep acımı hasret. Derdimle dertlenen dert babasıyım. Dertlenen dert.

duyuyorum. Derdinle dertlenen dert babasıyım. Derdinle dertlenen dert babası.

gitmeden bitmeyen bu borcular bir evvel senin yarattığın dert babası bitmeyen bu borcular bir evvel senin yarattığın dert babası derdim

0: Benim işte.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim. Ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz. En hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

Bu sana yazdığım son mektup ana. Uzaklara gidiyorum. Çok uzaklara. Son defa sarıl bana. Ve ne olur, ne olur ardımdan ağlama ana.

Uzaklara gidiyorum anne, uzaklara. Yolumu gözleme sakın, gelir diye bekleme. Belki gelemem anne, belki dönemem geriye. Dualarınla uğurla beni, ardımdan sular dök, gözyaşı değil. O güzel gözlerine kıyamam anne. Ne olur ağlama, neden diye sorma, söyleyemem. Her şey bizim için anne, belki hiç gelemem.

bizi ne dağlar ayırabilir, ne yollar. Sen bu dünyada sığınağımsın anne. Bitmeyen borcumu ödeyemedim sana. Ödeyemem de asla. Hasta olsam başucumla beklerdin ya. Yine öyle şefkatinle sar beni. Sana ihtiyacım var anne. Sana bir çocuk kadar ihtiyacım var. Kimseler sevmedi senin sevdiğin kadar.

Uzaklara gidiyorum anne. Veda zamanıdır artık. Bir şeyler hep öksüz kalıyor yine. Benim de alnıma gurbet yazılmış. Gidiyorum anne. Et tırnaktan kopar mı hiç? Kim bilir nasıl özlerim seni. Ah canım anam benim. Güzel anam, çileli anam. Değerini bilemedim. İçimde bir şeyler kopuyor. Ve sol yanımdaki kuş can verir gibi çırpınıyor.

Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım.

Neden suskun gözlerin, neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de delileri gibi.

Garip görsen, hor görme kim bilir, ne derdi vardır, nerede boynu bükük, bir garip görsen, hor görme kim

haksın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül bir zalimi sevdiğine yapsın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül bir zalimi sevdiğine yapsın.

Madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyde bir hakkım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah

İmbat FM, damardan kalbe. İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi. Hayat bana

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler. Kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.

0: acılara yenildi.
1: Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani.